0: lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: Agar men

İşte yapsam mı? Atraf kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

Ne seni boş geçe deyip oylardım. Şu gün gece uzatmazdım, tekşirmazdım işe onardım. Ötken tüm gece afsus şunca iladaşıp gelgen eken. Ben bugün gece, şu gün gece men senge borumunu verdim azizam. Bir umur birge bolamız, bolasan rafikam deyip oylardım. Afsus adaştım seni talap

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, siz neyince man çıralıyım amma?
3: Vay, asalım, güzelsin.
1: Rostam mı?
3: Rosta? Benden başka olsa kim gelmiyor kardeşim?
1: Ne güne kadıysız? Keçe metroda hamanı kuzman deydi ku?
3: Ya doğru, sen deydi. Eken bu dili sen demez de. Hani kiyogen kızı lazımin deydi hamanı kuzu.
1: Vay, etkençe vastak ya. Mahalledeki koşunalarımız için haması bir hıl kılıp kule satı alışıptı. Mange ima biri?
3: Kani kani koru için aylanki aylanki. Kani kani bir taraf kursaç.
1: Mana.
3: Kani kani. Yo yo yo yo. Azo umuma yaraşmıydı.
1: Vay, ne mi ona kadıysız? Keçeyim kip kurdum. Haması mahtaştı ku?
3: O rengini karayın ozoş sap sarı. Sen rengin bu su kokkoru. Umuman rengi rengi hiç düşmeyebilir.
1: Tövbe kıldım. Arzım eken plöken. Sizge yakış şart mı? O bir uğrayın.
3: Neş plöken?
1: 15 bin sumatıgi.
3: Ne mi? Hali ki sen geçi mahtagen bile var ki. Yaraşıptı, çıralı tırıptı digel. Şöyle ki bari bitki. Şöyle bir akalısın 15 bin sumatı.
1: Sıkına.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Armiyada xizmat qilyapmiz. Sevgan qizimdan xat keldi. Sheril aka, qanaqa vayskada xizmat qilyapsiz? Kursdoshlar so'rayapti dedi. Xat yozdim. Jonim dedim. Endi qiz bolaga pas ketib bo'ladimi? Ha, jonim dedim. Desantskiy vayskada xizmat qilamiz dedim. Desantskiyda dedim. Yozib yubordim. Yozib yuborsam hamma kursdoshlar kulibdi. Debdi u o'zi, mendan ozg'in bola edi. Qanaqa desantskiyga tushadi debdi. Ustroybatda xizmat qiladi debdi. Xat yozib olsin. Qani nimaga rasmga tushib debdi. Keyin xat keldi. Sheril aka, rasmga tushib yugurar ekansiz dedi. Bo'pti dedim. O'sha kuni o'zi ham hamma yoq chiroyli ko'karmagan. Xizmat zo'r bo'lganda. Keyin haligi bolalarni chiroyli kostyumlarini oldim, formalarni kiyib, ofitser etigini kiydim. Undan keyin bir hafta bu baxtda yotdim. Chiroyli bo'lib rasmlarga tushib jo'natdim. Qanaqa vayskaligini bildiradigan? Yem bilaman. Ha, bolalarga rasm olganda sirasi yem bilaman ko'ribdi. Hammasi qotib mana debdi. Qanaqa yering debdi, sal yigiting yering. Sen yigitin kalaka depti desans ki mana depti. Yigitin jildirbatta hizmet kılarken. Haytip hat yozdu. Şeril aka. Ama kursoşla üstümden kuldu. Ha siz desans ki de diyordunuz. Jildirbatta hizmet kılarken siz. Ma kaytip hat yozdum. Canım dedim. Ayt bularga dedim. Bu jildirbat amaz. Jelizni drojni vayska amaz. Bu jelizni desanski vayska. Saldatlar. Desantlar samolyotdan tashlasa, biz poyezddan tashlaymiz dedim. Xizmat zo'r bo'lgan.
0: Hangoma ustalari.
3: Endi o'zi yoshligimdan ko'p shug'ullanganman, ko'p baquvvat bola bo'lganman-da. Ha, shunaqa baquvvat bola bo'lganman. Bir kuni bir qo'shnimni sevib yurardim. Armiyadan kelganman, o'zi endi ko'chada yuraman. Endi armiyadan kelgandan keyin bari boshqacha bo'lasiz-ku. Ha, yurishlar ham boshqacha. Armiyadan kelganman, yuribman bir qo'shnim. Chiroyli qiz edi. Keyin Sheril aka dedi, desam, bizga chiqing dedi. Voy dod dedi. Kutilmaganda chiqing dedi. Kim bor desam, hech kim yo'q dedi. Xudoga shukr dedim, baxtim kuldi dedim. Uylanmagan yigit kelma endi. Shartta kirdim. Kirsam, beriroq keling dedi. Yo'g'a, to'sakchi desam, beriroq keling dedi. Qo'rqmang, qo'rqmang, kelavering, uyda hech kim yo'q deydi. Yo'q, qo'ying, unaqa men. G'alati bo'lib ketyapman dedi. Keyin desam, keling, keling dedi. U bordim, yaqinroq keling dedi. Keyin bordim, tuflim ham yechganim yo'q qo'rqqanimdan. Desam, bordim, mani yeching dedi. Darrov dedi. Yeching dedi. Sekin yechdim. Buni ham yeching dedi. Yo'q. O'zim qizarib sholg'om bo'lib qoldim. Qo'llarim qanaqib tugmachalarni yechayotganini bilmayman. Birini yechsa biri qadar qolyapti. Buni ham yechdim. Nariga qo'ydim. Buni ham dedi. Voy dod dedim. Qo'llarim bir amallab olgani ham yechdim. Qaltirab tursam hozir shoshmang dedi. Voy dod dedim. Nima bo'larkin desam, bunda bolachani olib keldi.
2: Mana bu amaqingni ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanmi dedi.
3: Hali bolacha ha ko'ryapman.
2: Agar ovqat yemasang, sen mana shu kishiga o'xshab qolasan.
0: Hangoma ustalari.

0: geçir al sen geçir.
1: Markaz radiosida. Kuldirgich.
2: Er xotiniga yana nimadan zorlanasan? Axir shu kostyumingga mos keladigan ikkita shlyapang bor-ku. Adashyapsan. Mening ikkita shlyapamga mos keladigan bitta kostyumim bor xolos.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki, la bizge nime çıktı?
4: Nime çıkışı mümkün?
1: Uçuk çıktı mı? Nimeden korktuyuz?
4: Her gün düşündü seni kuraman ku. ha Ozo, şimdi sen bana bir hazırla şeyi buturum ben de.
1: Bupti. Hazırlayız koyayım. Haydi bugünlüğümüz yakışı işlemi yaptı. Erteği başkasına alıp geleyim.
4: Maklasan başka bir dinliğine. Her gün bana horozum yukatı attı ku.
1: Ne mi için horozum duğraz. Horoz izem iki günden beri keç uygun adıgen bu bakı yani.
4: Şimdi horoz oyu bu dinliğine bırak koyuş isten çıkkandır de.
1: Heee.

keçe, hicranlar get olur keçe. Köz öngümde humar közleri. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyip ben yine sensiz. Hayalimde senin sözlerin. Bahar çağı solun keçe, hicranlar get olur keçe. Köz öngümde humar közleri. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyip ben yine sensiz.

kaleydi bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz, kete yapman yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bir otaxonimiz ke bedanaga ishqvoz ekan, uyida bedanani sayrashini eshitib, "Akayni bedanasi tashaya, tashtarak, tashtarak. Ha, o'g'il, tashtarak o'tirsa, pochtachi kelib qoldi, ma qovlaka. O, ma qovlaka. A keling desam, mana xat. Xat Toshkentdagi student o'g'illaridan kelgan ekan, mundoq deb yozibdi: "Dadam, tezdan 1000 so'm pul jo'natmasangiz, diplom qo'lga tegmaydigan bo'lib turibdi." Otaxon xatni o'qigandan keyin achchig'i chiqib nosvoyni otib, Toshkentda o'qimay ul, valakshalak. Men senga 1000 so'm pulni qayerdan olaman? Ertaga siyningni erga berish kerak. Ukang armiyadan kelsa uylash kerak, valakshalak." deb achchiqlari chiqib, bitta ho'kizlari bor ekan, shuni bozor kuni sotib pulini jo'nataman deb yetalab chiqib ketyapsizlar. Bittakida hasilga sho'rtalari, "Matqovul aka, ho'kizni qayerga ketyapsiz? Sotmoqchi emas edingiz o'zi. Sen qanaqa ho'kiz? Qani ho'kiz? Mana arqonidan ushlab bu ho'kizni qayerga ketyapsiz? Bu ho'kiz emas, yaxshiroq qara, bu diplom" debdilar. "Qoching, ya qiziqchi bo'lib ketibsiz. Axir bu ho'kiz desa, yo'q, bu diplom. Ho'kiz Toshkentda o'qiyapti" demişlar. "Bu ho'kiz 1000 so'mdan pul so'rab Toshkentda nima qilyapti ekan?" deb eng kenja o'g'illarini olib, umrlari bino bo'lib bormagan Toshkentga borib, vokzalda tushib, studentskit garadokka tramvayda ketayotganlar. Toshkentda bilasizlar, har xil mamlakatlardan studentlar o'qiydi. Vietnamdan, Afrika, Efiopiya, Indoneziya. Bir negri yigitlarni ko'rmagan ekanlar, novcha bir negri yigit yoniga turib qolgan ekanlar, mundoq qarab: "Yo'piray, o'g'lim o'zbekmisan? Sen bu ha?" Dese o etpike: "Otaxon, man yegirman, tashguda okuyman, kim keteyin" dupta. Dese: "Hop oğlum, hop." "Yok ha? Yaş seni kara ota oğuli. Mirza çölde kovunik esen mi balam? Vay aman bugün. Uzi inayemeysen künlü tıkı deşleysen sen açıgı çıkıp alı giygit. Otaxon, man yegirman, tashguda okuyman, cüketen, cüketen." "Hop oğlum." "Ya ay sen, man seni bir hikmete kolhoz bozarı diyem görgen ben. Vay aman bugün. Traktörde kovun çürgen sen. Vay aman bugün. Sen hop Özbey man. Cim keteyim dese Özbey olsayım. Manya kadar nema bu negir yok şeysen sen balandırmışsın. Yine onu yem körüp ki ayda yılda bir kebap ben. Toshkentda bir eğlenip ketemen de. Moskva gelsin sesten caya mahcup olup. Binanı aldıge gelip ağızları açılıp baptı. 22 taş bu düşken en balan bina. Aldıge gelip hayran bulup sadda atakamda karab. Yapray. Bunu kanak kurdu iken, bunu avval yuvat kızıp kurdum iken, kiyin kanak kılıp tike kıldı iken, içkerizge girip unu kare, lampiçkelerini kare oğlum, 77 tonneden, dilamlarda taşa koy kendini kare, ana, vay vatenge rahmetleri, lift işlep durgen eken, 22. etajge, lifti umurbat körmegen otahan, bir vakti karap dursa, lift şarrak etip açılıp, bir kemper kirp etipti, şarrak etip bekilipti, şarrak etip açılıp, bir kısık bitip yanımış, yopray! Abba parmağınından kirp gitken kemper kızıp çıkıp gitti mi? Devletimden örgüley oğlum ana. Mehruvançılıydı kara oğlum. İneğini hap kigenimizde bir kirgizip çıkavalarken bize.
0: Sargama ustaları.

0: podcast radyosu. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk yap.
0: Yaş, aile.
3: Ozosh, senga yoqadigan 3ta so'zni bilaman.
1: Xo'sh, qanaqa ekan?
3: Birinchisi, seni sevaman deganim.
1: Yo'q, shu joyda adashdingiz. Birinchisi, qaytimi kerakmas degan so'zingiz.
3: Ozo, qaytimi kerakmas deya olmayman-da.
1: Nimaga?
3: Qaytimini yurkirib-bulkirib ishlatyoraman, o'shaning uchun kerak.
1: A, menga ham kerak. O'sha pulga xuddog olardim.
3: Eh, xuddoglar, bir narsalar yeb yurasan. A, bu xuddog itlarning ovqati-ku.
1: Sizga o'xshab banan yeb yurmasam bo'ldimi? Axir u ham maymunning ovqati-ku.
3: A?

Yigit bir kuni qizga dedi. Jonginam, seni bir umr qo'llarimda ko'tarib yuraman. Nima balo? Mashinangizni sotib yubordingizmi?

hiç eğer sorsa. Yıbley verir kızar gök gözler. Başka kız gel, künme kiriyat.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bu lölyeyi zaparıp kadar dursam, bu 50-60 işe burada asılıyken bana sen kadar geldi. Hoş bayaka, inşim olmaz siz misiniz? Ama manavlardan olayın kostekmeydi. Oğlum ne olsam, burini tırnağıydı. Ne desem, burunun tırnağıydı. Ben ettim, şunca burunu kayıttı aldıysan dedim. Bu 50 sıca ayak tuttu da. Çünkü borunu sen kayırdı aldıysan ve törekçili topamız değerliydi. Kancıdan sen palansımdan hemen sen rengi bir kıldı. Ve ben zoparttayım korkuyorum. Ben bir dikide boru yürüdüm. Bizde orman yok ki ormanlarda indi yaşarım yürüyen bozu. Hemen yok açık. Bitti çıkan borunu bitti terip koyu yaptı ağzı bizde. Şu vatımı kırs gırs tamam. Lüller okuyanı görüyor musun mıltık asıl? Onlar hiç kaçan okumaydı. Avukı bormaydı ama oraya bor. Ha, kegen avuçtan boruyu mı söylemedi? Böyle ki boru ortası da yok. Ha, bu mesela onu mu okuldu asılıp durgazaksın? Kulüp kat palasta. Zaprap ki mesela bizim kuşu kırsayız. 5 minit arasında bir 100 kıl vakıya yakı gap oladı. Bunu bu tamamda oynadı ki aka marlı alasın baba ama. Marlı alın 2 metrelik var, 1 metrelik var, 1/2 metrelik var, ardan kabul hemen. Marlı bana gel, marlı barsın bir tamamdan gitti. Ve jurnali, gazete, internet uyuttuydu. Bu tamamen kadar mamlak falası. Kaki var, kaki jurnali. Вот, европейский есть, вот, российский. Kızlar da arasın morali, jurnali da korsak falası. Bola çak hemen oturken baydı. Ya ne nedir o biri var şu? O biri ne nedir? Вот, есть. Gazete Prestige, вот аргументы, не надо, я не умею читать dedim. Ты понимаешь, я не умею читать. Desem, bu tamamdan geliyordu. Aga, soltuğu gibi çopan abi ismi ne o ala? Veya kış gibi kaldı, sokatıp kaladı. Bana paltolardan var, bana olsun, dublonkası bana olsun.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Din eriga.
1: Olimlarning hisobiga ko'ra, odam bir kunda o'rtacha 10 mingta so'z ayta olar ekan.
0: O, jonim, bu borada sen o'rtacha emassan. DJ Sam.

0: radyosu de.
1: Kuldirgich.
0: Bu ustara nimaga hech soqolimga o'tmaydi? Xotin, kecha kartoshka tozalaganimda yaxshi edi-yu.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.